0: Niterekeka. Alo.
1: Omukuru.
0: Wanyisebo.
1: Akoba atyo mshori omulala.
0: Ndi woli otya yeni gani?
1: Baba nize kalwaza musofu buduba e.
0: E buduba e mlimtia be buduba.
1: Tuliyo baba tutumbu ile era kije maisho.
0: Okay kale mnango we buduba we bale. Kuba kuba kuba kuba. Hey.
1: Hello.
0: Mkugemye. Oh na. See what?